0: Var number 9 bakıyor sonu aldı. Sakır bunu devirdim ki. İşte diğer gün. Turki gün var number telefonu aldı. Sakır bunu devirdim ki. Var mı Yunus gol etti ama seyir etti. Vadet bunu sonu aldı. Sakır bunu. First olas half minute kolay ifa. Kolay fikirin. Kesma Kuriga Australia ne oldu Recreation Kuriga ne diye
1: Jahat dan sadi. Bolehkah dia boleh berbuat?